diyarê xana xeribe Ta ve kilkişyayı berya boz hevaye xuberdi berya culebe Vele delal min diyara diyarê merge mire Beze lavke min naxwe pele melwende koka talen şire Ezeb kurbanatın ye delalet le xubim

Sara baze, jure baze, tu genu kheru yarim cekiş kuyayı Takhme singu bere mi keçi keç delale dilemra Mina portakale genç portakale ya feye Hıngıve serteye kurmaka Bagdaya jireka şıngaleye Navale takhme singu bere mi keçi keç delale dilemra Nala mevije habab edim sahte ziyane güşe getiriye lave koca cibur Li diyar bekra şevut edin sundu kala beser hevda şiriz dayay Vere delal hati mala seve zere Aleme kirib ve kiyanı müjdelal edile kurek

0: hevdi goviya hikmetek te de hevya emre khodaye khoda emre mitke. O şkurek şkurke khora İsmail Rago go khoda azze ve celle vi şekli. Yani metkhav dedi tiye istesar jitkim. Hazreti İsmail ji peygambere, ev ji peygamberiye ra hazırdı be. Ev ji tam teslimiyet. Go bavo tişte kut pehati emir kirne uya bike yani. Tu uya bike. Ez inşallah sabır bikim. Ez bu şekilde Hazreti İbrahim şey karar da. Ku Hazreti İsmail sercib ki hatta hazır zikir. Huda Azze ve Celle ve çağı bera hitap kir. Gu khevna terrastı. Tahti imtihan kirne. Le beled bedela İbrahim İsmail de beranek ji cenneti Huda Azze ve Celle şant evya gu sercib ki. Ju ve çağı ve ya sünnet. Yani kurban li gorî ku em ji vê meselê dibînin qurban ew e ku însan di reya xweda de di emrê xweda de tiştê ku li ber dilê wî herî şêrîn ji her tiştî şêrîntir karibe di emrê xweda eze ve celle de feda bike. Lewra ka bifikirin ku mesela yek gurukî meriv hebe wekî din zarok tune be yek gurukî meriv hebe û ew jî emrê meriv pêvêkirine ku meriv wî ser jê bike. Hakikaten imtihana ki pır zede girane, pır mezne o bir desteği kwe. Bir desteği kwe sercih bike, imtihana ki pır girane. O ev teslimiyata ku Hazreti İbrahim nişanda, ev teslimiyata ku Hazreti İsmail nişanda. Hakikaten nemune ki pır mezne ji Müslümanlara. Ha Müslüman gerek ki her zaman hazır bin, dırıya khoda de, kwe fida bikin, canı kwe fida bikin, evladı kwe fida bikin. Ama hükme khoda azze ve celle nakhın bernika. Evet. Hükme Xuda da ser tamamı hükme arabe kelime Xuda da ser tamamı kelime. Dve reye de her tişte xo feda bikin. Hikmeta kurbanı ev esas itaata emri Xuda.
1: Bele seyden Xuda jlo razı gibi mebahsa hikmeta kurbanı kir.
0: Bele.
1: Mego samimiyete ke uvara yeko.
0: Bele.
1: Sercih kırna gede Xuda da ber çağbe xo jubu hükme Xuda ne kev ber piya.
0: Bele.
1: İnşallah mele ser ve devam bikin lenha meyvane kemeh.
0: Bele.
1: Mesada ve. Xwan Neslihan ji Diyarbekirê li me digere. Xwan Neslihan, hûn bixêr hatin?
2: Alo.
1: Kerem kin em li we guhdarî dikin. Hûn bixêr hatin?
2: Hocam, me got min ji bîna pirsan ke min ji we dikin de min de ji mer dibin çi?
1: Belê, kerem kin.
2: Bavê min fitirê me dera rojiyê.
1: Belê.
2: Fitirê me qebûl dibe nabe emel. Min got min bêjin.
1: Bavê we ji dilva we didi?
2: Evê.
1: Hûn zewcandinin ya azı bin?
2: Em zewcandinin ola.
1: Ji devla ve bavi ve dedi. İnşallah mesleği dayı xoğa bipirsin. Pirsek din hey gel o yanına.
2: Na valla.
1: Emaneti xoğa bin, bi minna xeyri xoşiye de inşallah seyda'yı me pırsa ve bipirsi bin. Seyda'yı min xoğa me dibi em zewcandinin le bavi me ji devla me fıtrayı me dedi. Gel o dibi nabi.
0: Bele. Fıtri dedi fıtri le ser ki lazım ebde. Fıtri ek mesela keçke kulba bavi xoğa bin. Ew ji xwe rast rast dûstiyê bav de ye. Yani bav bêxebira wan fitrê wan kare bide. Yani reîsê malê zilam fitra serê xwe apîreka xwe a zarokê xwe biçûçik. Zarokê ne zewcandî û keçik yani mezin beş li balê be ku ne zewcandî be fitrê wana kare bêyî wan jî bide. Le belê keçika ku zewcandî be li ba zilamê xwe be fitrawe de stiye zot zilame ete. Waqta zilame ne kar be bide. Ew ça lazım e vakalet bistine. Baf ku vakalet bistine ji zilam. Bejet vakalet ta xob demin, oş geçka xob pirsa vakalet ta xob demin. Ez fitra ta bidim, waqta wan ji got vekile met fitra me bidi. Ew ça gibe. Le bele ku vakalet nestine nabe.
1: Ve evl vekalet bil lefzi begirtin.
0: Bil lefzi gire begirtin. Mesela telefon jid be. Ul bahav ben jid be. Vakta bet vekil emet fitra mebdi. Evça dibe. Ama kufid vekalet ne de? Ne abe? O şok fakir bin. Yani bakasi ku fitr luan neke ve fakir bin. Şok fitra antin.
1: Bale.
0: Bale.
1: Bale seyday min. Ma bahsa hukm ve hikmeta kurban edkir. Ma bu حكمت او اف
0: اف اجا حكمي
1: حضرت ابراهيم
0: عليه السلام
1: رجا عليه السلام خونك تبينه كو لا وي خو حضرت اسماعيل سرجيك
0: بله
1: و دبي اف حكمي خداي جبو وي حكمي نكب بربيا بعد بفي شكل حركتك

0: O karel ser kursi ki mesela vakta em bejin secde de ser kursi rune u xwar bike baş ji bo xatir secda hu bu şekli çajer rahat be Xuda azze ve celle ve je kabul dike u xira ve jî inşallah kem nabe.
1: İnşallah. Xudaj ve razı olsun. Dayım dişe mevan ki mehiye.
0: Mel.
1: Keke Hasan Juvanel medigara. Keke Hasan um khairatın.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm
0: Aleyküm
1: selam ve
0: selam.
1: rahmetullah halim um khairatın.
2: Teyman dastı seydam hizya doğan ya.
0: Dağı khanca hıdaya ali kerime ve be.
1: Kerem ki.
2: Kule işte razı be.
1: Ecmen.
2: Suvala min azat pişti elime yoksa be sürekli miriye kwa khanu khada dubinim. Kol çoğuna.
0: Mel.
1: İnşallah meclis seyda ekhwa pırsın. Pırsak ve yedin hey gel oyanla.
2: Kudüs terazi mi? Hivyat mı? Hivyat dağına.
1: Ecma'in emaneti khudabın minaf gayrı khuşeyle. Seyda emin evan ima şuqa vajı bihiz tibe pişti meclis sebehe ez miriye khud khudu.
0: Bele. Yani ditina miriye dibe kuş meraqe be.
1: Bele.
0: Dedi insan vaxta ku jhineka vaxta zede hastke zede meraqa vantke zede birawi debin. Ya da böyle mesela bir sebebi ku yani tıkhıda da bine. O şu an diyetin amri ya işte böyle merhaba çoğu bine bu şekilde. Vakti ku hale olan hoş be inşallah cihvan hoş. Vakti an bejin hale olan ne hoş be merhaba cihvan ra sadaka bide cihvan ra dua bide. O eğer din meyne olan hebin merhaba bide. Merhaba bir pırsa yani din meyne olan hebin merhaba bide bide la olan de. İnşallah vana ve bigişin ber rahiwan ve baş be yani. Yani sebebi hene gelek esbab hene yani sebebi ditine müriya veya xud xavun nidin ebin ji yani vana da beş merak ebin la ora xavun da be canaje delalet ser tişte borid ke ev tembirate tedbini cana tişte kuverin ji xuda azze ve celle ve kahi haber eke de demir o canaje hale ku merif te de ye merif pır merak tike veya xud jüve ev tişte hişe merif tedbini vana tişte be kuverin xavuna merif yani
1: Da jo razı bir şey dayımın ve bahsa piroz kırna roja aid etkir me go em van rojana bikin sebep ku em silay rahmi bela bikin bu pek binin.
0: Bele. İro hakikaten yani bak nekhoşiyek mezine. İro insan jihef pır dur bu ne. Yani beri insan yani bu serhevde düşünü dahatın ne bütene akraba ne bütene merif yani gündiye hev bun dosti hev bun vana bi ser hevde daha düçün u daha tın şev her kebun yani ha insan bi tene biye ne khasım nesla nu mesela kuvakta şukura da zavucun herkesi iş bir atkin yani ev bi tene vaka yok ev bi tene bin yani evan tışla çey bunu evana jine ahlaki islamine evana tev ahlaki gharbine ahlaki ecnebiyane yani ecnebiya bizane bun düşmine islami bizane bun van ahlaki ve ha harab xistin nava Müslümana, xistin nava me bu bir şekli insan bitene girin. Dine merhamet ma, ne hürmet ma, yani ne ayb ma, ne fedi ma. İca lazım ki insanı Müslüman ile serveye bisekne. Ama çağa bisekne hususen mesela zaroki koyan peşi gerekli serveye bisekne andine. Yani insan devbaf, kaluku pirik, vana ser torne koyan, ser evlade koyan. Bisekne daim vantışta bir bejin ku terka vana netişki başı. Yani vakta kutup tenebi, vakta mirine işte tenebi. Deveye çağı fark biki ku tıçkası mesela muhtacı insan ay, muhtacı akrabay ay, muhtacı biray ay, muhtacı dev bavay, deveye çağı fark biki. Her zaman dünya jmerev rukhoş lehev nae yani. Velev lehev vereci ne ahlaki İslam'a, Xuda Azze ve Celle hürmetek çekiriye, o mehabbetek çekiriye dina bina insana da ve veya insan peş veşitçe. Yani fikra uyuşu rahat tabi. Ev tiştik o embejin hatta cikiye. Dedi mesela vakti bütün edminin ev mesela zarok embejin jinumer bütün edminin o lide ubave khona pırsın. Dedi miktar ki çuca bhevketin ev duberdan. Ah. Jibo ve qasi yani khususen avan roje ide embekin vesila dest pekerne. Ne vesila ku vakayu tedi disa gharbe ecnebiye ku gotine nizanım anneler günü babalar günü. Na. Her roje me roje diya mene, her roje me roje bave mene, her roje me roje akrabaye mene. Ama roje bide bikin vesile destpeki eğer ku me bere ne kirbe. O ku me bere kirbe ji devam.
1: Zor azib seyda yem, edisa mevane ki meheye. Keke sadratin ji wanel medigar. Keke sadratin um khair hatin?
2: Kodesh de arazi be.
1: Çavanın başın inşallah.
2: Selam aleyküm.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kerem kenem nuagüh darit.
2: Aziz Seyda,

0: ne caizet var bi fikrî na ama tu bi jemi hayata pêxemberan yani mevlûd ke bi xwînu bira bereketa rasûlullah aleyhi salatu vesselam were û salawat ser rasûlullah bên dane û behsa hayata wî wîladeta wî bêkirine û ome wê weselênanekî jî bi xwînu bira însan jî werin bira xêr jî bigihîje mirî wê ya dibe yanî ama ferziyet û sunnetiyet falan tiştî wertin
1: Dejarazî şeyday min dîsa mêvanekî me heye bi misada we Keke Bilal ji Stenbolê li me digere. Keke Bilal hûn xêr hatin?
2: Selam aleykum.
1: Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Seyda min de soruyu beğene de cevap versin.
1: Elbet kerem ki nemlu ve gühdar yetik.
2: Yek je havalemin Degim te.
1: Bele denge ve teyemlu ve gühdar yetik.
2: Yek je havalemin vakti zderuji kiladan girtu serdiliwi beriyan nare bedezni çivu marağı bribu.
1: Bele.
2: Ya bedezni çivu marağı bribu. Çağı derketu heketu birevi şalukka gücü. Deyip bana horacı beca. Bana ölümüne samimiye.
1: Bele.
2: Acaba günevi bir heyet neye?
1: Bedezni birina marağı.
2: Ya bedezni çiye birina marağı. Yani hoş bil ki diyet. Kiladan.
1: Tamam.
2: Hatta bir he. Genç bir he.
1: Bele.
2: Soruya bile diyeceği jı dolar. Dolar merva dolar. Zekata dolar çoğa çevre.
1: Zekata dolar.
2: Evet.
1: Bele. İnşallah meş seyda'yı koyup versin.
2: Etin de siz seyda'yı koyup abdümini hoşuyla.
1: Emaneti koyda ben dümini nafiyeli hoşuyla. Seyda'yı min bey desmiş meherdi be.
0: Bele.
1: Nikah.
0: Yani yek ji şerti nikahı ne desmiş?
1: Bele.
0: Bu desmiş be başı. Her zaman da tamamı ava xoda hatta mümkün ve tu desmej bigeri baş sünnete xeyr le bele ne şartı yani jbu hatta bu cenabet veji nikah te birin cenabet veji hatta di vaqtan veji ne ku manaja ne na vejin ku başe
1: yani lejiye
0: yani nikah ne şartı nikah ya nikah du hali de jte birin yani yani be desmej beji vaqtan nikah hawi bibra ای مهم اوکو امبیژن وان لفظ نکاح به شکل کی سالم به گوتنی امبیژن ولی کچکل و درابه او ایزم بده او اکو مثلا نکاح جید بره و وکالت اوی بستینه او جر بیژن من کچا فلان کس موکل خو فلان کس فلان کسا کچا موکل خو فلان کس ملت نکاح کر مهراویجی اقواس او جی بیژن مشتن نکاح و قبول کر اوان گوتنا یعنی ایجاب و قبول
1: بله
0: ایجاب و قبول وقتا کو ور کرنه وان شرطا لجیب نکاح جل جی ان شاء الله
1: ان شاء الله او پرسا میوان ما یو دی ام جی او بو زکات دلار ام چابدم
0: زکات دلار اجی وک اپرای و مثلا لزر او بکن مثلا اگر کو حشت 5 گرام زر هبه و ايش چلی یک بت ایدی مثلا بیشن خطا گیشت نیسابه گیشت مقدار زکاته ji 40 dolari dolarak zekat. Bu şekli yani embejin ji embejin ji 100 dolari 2 dolar ni zekat.
1: Emel zerhin ya vak dolar ame bahsibi.
0: Ana emel zerhin. Peş peşti kul gori zer. Mana rek vak hiçti hasabe yok ki.
1: Are.
0: İjte dolar da hasab ki.
1: He. Peşti ku malenari 85 gram takriben derbastik.
0: Derbaskiri.
1: Ya 40 dolar dolar ki zekat.
0: Ya sedi de doni vate zekat abi ya 40 ki de zekat abi.
1: Bale. Bu da jorazi bir şey daimen. Disa mevane keme heye bi misada ve.
0: Bale.
1: Khatuba je batman elmedi gar. Khatuba um khairatın.
3: Roja va khair.
1: خیر و خوشی و روزا جی کرم که نمیدونم گه دارید کن
3: ازش حجا را سوریه که سرمیش بکن
1: هل هل هل بد کرم کن
3: از شخصی عجبا دکارم جه بپرسم او جوابا من بده چون که قونیه کپچکی او که
0: شو شخصی تپرسی
1: اره
0: شو هم لفر حاضرن
3: روزا و خیر روزا
0: کرم که
3: Hocam, efsere mehe ki ez zlame ko piçki arana bozuk olsa mizhevdir ne koşun. Daha doğrusu zlame nusa psikolojiye bir sanki hene ki harab uye, evke sıkıntılı duruma ki sıkıntılı diye. Hafti ekberi min bin levine mede nivişte gidiyiz. Lisari nazi bir yazdıkır. Birayi müzi rakır nivişt, beri min şavutant. Be meçhu şavutant hiç mera godvamı deyiz. Hiç mera peşine godgoyamı bitirsin. İca zlame müzi jüve roje ve yekcar xarabtır bu. Ama ne zanın ki çekiriye, em ne zanın ki xüsiye hundiru. Yani ev sıkıntıya me em ne zanın evi çava darbası ve gov. Seyra hoş mera tüştü.

Ve stran, stranî mencolî, kurdî Anatolia-yı navîne. Yani Konya Kulu, Şerefli Koçhisar, Kırşehir, Haymana, Bala, Polatlı. Dijî kurdî Anatolia-yı navîne.

0: Bahar li berf li erdê ke û ew berf tê paqijkirin jalikê ekîban ve ev der. Bilîse temaşevan nêja, tabî ne bi tenê li bilîsê li gelek cihan jî paqijkirina berfê wexa em bêjin an jî rêvekirin binêrin berfeke çiqas zêde Sûriya berfê em bêjin makîneyên rêvekirinê di nav berfê de winda dibin heqeten berfeke zêde barî û xebat jî devam dikin li gelek adresan bajaran. Peki, bi xeber û nûçeyên xwe endinem devam dikin. Finala herem ekia peşfaziya çant u hüneri ekia civanan lisem suriyat kirin ji neh başaran nezi pensit xwendekar beştari çalakiye bun. Komu xwendekarin kuketin derece ve jibu finala Türkiye bütün Ankara'yı.
1: Civanin heremi de peşfaziya çant u hüneri de hatine bahev. Finala heremi ya yazdemin peşfaziya çant u hüneri ya civanan li Semsûrê hate lidarxistin. Wezareta Sporu Ciwaniye ev 11 salin ve bername organize dike.
2: Em Cumardin hatin, em lise öğrencisini, em pür heyecanlıyını, pür coşkuluyını.
3: Michelangelo'nun ünlü adimi.
1: Jenneh Bajar'ın heremi nezi peset xwendekar tevli peşbaziye bun. Peşbazi, duvari müzik, helbest, şanu u hünerin sahneyi de hatin ekkiri. Roj evl peşbaziyen zanin u agahiyen gişti hatin ekkirin. Roja davici, şanu gerin civan derketin sahneyi. Civanan hünerin xoye yeko yeko be komi nişandan.
4: Ev jî bir hevala xwe dîtî bûn. Heyecan pir e. İnşallah em ebibin birinci.
1: Komu xwendekarên ku ketine dereceyê wê ji bo finala Tirkiyê biçine Ankara'yê.